wagin ka pande fele tutu len fatu fun fabi yank jank le bebo bu sa he wagin ka pande fele tutu len fatu fun fabi yank jank le bebo bu sa he wagin ka pande fele tutu len fatu fun fabi yank jank le bebo bu sa he wagin ka pande fele tutu len fatu fun fabi yank jank le bebo bu sa he